Uraloğlu keşti de kurahiya nezi nehsed metreande bin av bu. Hatta naha guman heneku lehev qalibina her du keştiyan jiber şaşıya her du kaptınan çebuye.

0: Kural sen de diyor. Rol spas. Allah sağ ol. Başım akbar. Hakem. Asfi Başu. Barasi Cey Şanaziye. Desan Khosbe.
1: Tamam, sadece kemekleri de

Gerçi yutu markerin açındığını öncemin xırap, evro yanaya zahu de meyvandariya yanaya talab eket. Ef yariya de eke miyariya rahineri qatari. Talal bellu şibet peşti fekar yanavi bon zahu.

0: vejîkirina esîkûdayê daye. Dabaşkirina dahat ve garandina dahatin Herêma Kurdistanê bo Bexda hemî deman ek bûye ji xalên nakok. Nivînerê Herêma Kurdistanê dibêjît, di esîkûdayê jî de ev babete xalên nakok ew heye niha li ser mekanîzma dabaşkirina dahatê deriyên Sûriyên Herêma Kurdistanê reketin nehatiye kirin. Amanc Rahîm esîkûda wek çareseriya beşek ji erîşiyan dibînit û dibêjît, tarîfe û rêkarên gumrikî dihênek xistin. Ku niha du tarîfên gumrikî û rêkarên cuda li Herêma Kurdistanê û Bexda dihêne cêbecî kirin. Bi gotina wî berpirsê Kurd, yekxistina yasa û rênmayên peywendîdar bi bazirganî û hevbeşkirina data û zanyariyên her du aliyan bi taybet dibiyavin tomara kompaniyan, molata hawirde û hinardekirinê, molata oberênanê, kargeh û projeyên pişesazî, estûpakiya baç, pîvansazî û kontrola curî, rojnameya çandinê û parastina berhemên navxwe dihête cêbecî kirin. Di kombona civata Wezîraniya Federalî de careka dî delîve bi her du wezaretên darayî yên Herêma Kurdistanê û Iraqê hate dan heya ku li ser mekanîzma dabaşkirina dahatên deriyên Sûriyên Herêma Kurdistanê bigihene rêkeftinê.
1: Tula Yatımoğulları ve Türk Cerebekran her duğu Hefser Öken Partiya Demokrasi ve Keviya Gelan Dem Partiya Pıştabaniya Xabu Ahmet Dağut oğlu diyar kir. Yeku, Jiber Tometa Sıfkati kirin be Sarı Komare, Türkiye, Dosa ve Kolini Eldeşivi hatiye bekiren. Tula Yatımoğulları ve Herzan Türk Cerebekran be reka telefonu peyvendi bi Dağut oğlu bekirine Pıştabaniya ve Hefsoziya Xabu bu diyar kiriye ama şöpe çendeji kiriye ku ve Kolin Dijiyite ne kadar dijiyi serkirde yani parti yani her sanki saatiyen siyasi behecet nişandana hizru biren uan kareke rast nene. Ve Tomat Asikati kirin be Erdoğan ve kolin digele Ahmet Davutoğlu Serok Vezirin beri o herdisan havalı Erdoğan desbe giriye. Heftiye dahati au tişte beraber dadveri. Dahvaskar yegişti ye enkareyş. Tragantına ki dat beşit ve kolin il ser Ahmet Zavutoğlu seru ki partiya peşaroş ya halveşe ides bekiriyo ve kolin be hessasi ve hestiyari be naf kiriyo beşit be usajı preveçit. Ve kolin taybet be gotu bejin Zavutoğlu yanji ku il zan il sala 2022 Bakur ve Kurdistan'ı digel hinde kesan girbu teda rakhneyin tünt le Erdoğan girtimuş berveji nüke ev ve koline gel tete girin. Evet, Nav Türkiye, Bakur Kurdistan'ı her yıl sert Nav Türkiye'de babete ki di cüdayı hey, di men hevetit. Di men yetkene Deniz Göktaş. El Türkiye daha az azdetir jinnah sala zindani kirine bu Deniz Göktaş komedikare gence detekirin. Ku ek je tomatan ku aresteyi Deniz Göktaş kirin. Evet, beş sıfkati bir Erdoğan kiriye. Haman babeti Ahmet Davutoğlu. Deniz Göktaş ku liseyi tamuzi dez bi sere, Tomet je lae dozgere gişti ve Türkiye boyu hati amade kir. At nav Tomet nama vida dozgere gişti, da xoza sizadana Göktaş be mawe le du salan u du heyvan kemter nebit. Şu neh salan ji u heşt heyvan zeter nebit. Yani bişt ve navbere da sizay bobda. Her ek je Tomet'in vichine sıfkati kirin be sere komar u bekim tamaşa kirin ya gel uhandan avan bu düşman kariye her insan pesinden atavan utavan bara. Ve tomatın boyu hatine de bir şey ve tomatın yine. Çardemin dadgasız aynı İstanbul'a lüvaya tomat namı pesent kiriye ku şilaya dozgeri geçti yıl dijiyi deniz göktaş hati amada kirinu bir yara 28 inune elbette navbiri bebne hember dadgahı jiboyku gotna var günü hükmü bilser Vida bisepin dozgereye geçti. Bangeşa ve çendet ki bişt ev nişantana Deniz Göktaş maişin komedi da bıkar inay sinure rakhneyan derbas kiriye.

Böyle ser babeti verzişi me yana zahoş bir ne kriye. Evariya evro yana zahoti ma kelha sor.

Že kanal hašte da meo baš bat, kel hava da nam bogeste kanu čam, sa nam čam desmit. Salahaddin Demirtaş, Raga, Selçuk, Mizraklı, Seruke, Beri, Şaredariya, Bajar, Mazzini, Ahmet, Diroja, Seşembiye, Vare, Berdan. Partiya Demokrasi ve Kebiya gelen Dem Parti Sibe Şeşi İloni Kongre Asa Yahwe Saz Dike. Berpirsen Partiye ve Kongre'ye ve Ke Despeke Ke Pevajua Serge Nu ve Rekhsne Penasa Dike. Tula Hayatım Oğulları Utuncer Bekran Hefser Ülkeye'ne Partiye ve Kebiya Demokrasi'ye gelen Dem Partiye Peştaban Yahabu Ahmet Davut Oğlu Nişanta Kube Tomata Sıfkati Giren Beserok Komar Doza ve kolini düşüğü hatiye bekirem. Çiğe gabare lışır nekhi. Ajalı ve şeq hat ditin. Kuyekce ajalın kemüvenin küyviye de bin parasını de.

amaca ve çen dedikin ki sala daha tidade bikin. Yasaya partin siyasiyle Türkiye partne çardike. Her du salan çareke yan lehindek Ravşan da peyvizdike kusye salan çareke kongre asa yakha girebdin. Davi kongre adem partiyeciyle oktobara 2022 seyibwe. De çarşovay peyvajo çareseriye da Mijara ve çende ku parta demeji goran kariye de pekatı u hela karkirna xo dazike u xo digel pevajua nu da de guncine perseke gerim bu. Lebe gere xav bun yan sas bun a pevajua de maha bahar edav direnk pasantkirna yasa çarçuveyi serkirda atıya parti plan u salanayko goran kari u helen siyasiye nu le peşti ve çende ku şewe anku cihwa bigire ku pevajua çareseriye bitamameti zalaldı be. Deve derbari da Berpirsek eden partiye ku egerin inana peşa kongre asayi bu paşketin le proseza be le pevajoy da ve garanti. Berpirsek eden partiye amaca böyle çendetken ku te çabara kiran be cebcekirin ayasa çarçuve jinge eki deruni u herdisan avuhava eken saka eki siyasi guncay beta rojabe her jberveji kongre sıbehi veke despikeka pevajoya serjunu ve rexne penasatike. Efser ki KJ ki Balkan diye ser metersiyen hatmandına pevajo açtıyo. Civaka demokratiku diyar kiriye. Ku penga venjbo beçekirne ten avetin be seredeli kirinin siyasi hukuki ben pijgiri kirim. Efser ki Konsey Arabi beri yakoma Civaken Kurdistan'ı KJ ki Cemil Bayk. De hedidne keda ve Ajansa Frat News'era Ragandiye kanuna daviye ku je parlamentoa Türkiye hatiye pejrandin. Rexne kategorize dike u herdistan reveberiye u hej mare ki giring ya endamin le der ve kanun edhele. FG de pratik de prizgiri kandar çıxı. Bayik des nişan kere komite eko ojelan jide navde komite eko jihela cikire seru komar ve teb reveberin de karın berreya nikaşan hinek mişaran zalal bikin. Jibar ku kanun hatiye derxistin. Pek anina ve dijuare. Efser ve KKC keda zanin da xoza tene bila çek ben zanin jubo prizgire ka sat sali nizikatiye ka rastaqine nine. Gote jubo yprava çona pevajoye dve gaven hukuki siyasi varin avet. Ve gore rapore ke te çavre kiren ko pevajoye çek darana peke ke heya ku sala dahati direj bahu. Jederin AK Parti izdibijin Naye çavre girin ku statua fermi bidin ojela. Pişka Türkiye ya BBC. Pişkire zan be wan zan yariyen ku dina bak partiye da bdes wana ketin. Ama şöp ölçen dedikin ku naye çavre girin statua fermi bo ojelan bedzayin. Ve her san bebe endameki ek juan lejneyen laveki çarçove pevajua çekdanana peykeki da ergdar dikin. Lidbe lideme çekdanana da roli bidinev alikariya lejne çek danan hefengiya stratejik bikin. Efçen derji demek idaya maha bohori. Pervin Boldan endama şan da İmral Yegot o celan da be endam el lejne çek danani. Te çavra keren ji heya ku davya ve mehe kar u erken avan çoğar lejne lawa ki bedes nişan kirinu serperştiya cebcekerin ayasa pe vajo edikinu. Endaman ji des nişan bikin. Jederin BBC dibêjin digel ew çende ku çavrê dihat kirin di maha dihatî da pêvajoya çekdanana pekekê timan be. Lê be egerê wê çendê ku lijneyên lawekî bi kiryarî dest bi kar nebûne tê çavrê kirin. Pêvajoya çekdananê zêdetir dirêj bibe û bigihe destpêka sala dahatî. Sebare dibe hejmara awan endamê pekekê vedigerin bo Bakurê Kurdistanê, jederên AK Partî dibêjin lîsta nû ya endamên pekekê zelal nîne. Tê çavrê kirin jî Hejmara ka zêde heye endaman vegire. Nêzîkî du salan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê pêvajoya aştiyê dest pê kiriye û pêvajoya bandoriyeke mezin li ser Herêma Kurdistanê bigihîştî. Taybet jî devera Behdînan heye. Ji ber ku du salên borî de ji ber şerê pêkekê û supayê Tirkiye bi sedan gund li Behdînan hatibûn valakirin û encenciyên van gunda jî Bari xodana başaran. Pişkeka zede ya ikinci yıl wan gundan bekar mana. Urasu bagen wan ji wak xom mana. Şnaf çune gelek şuana. Volatin

tan kesatiyen siyasi behecetin nişandana nerine hue kareke rastnine. Ve tomat asfikati kiren Erdoğan ve kolin tgele Ahmet Davutoğlu. Terek vezirin berev, havale Erdoğan destbekiriyev. Heftiye dahati, çe hem berdad ver. Dozgere giştiye Ankara, daragandına gaydadı bişe ve kolin. Gel Ahmet Davutoğlu ve Hefserüke Partiya Peşaroş Yahlışay destbekiriyev. Ve kolin bühüri ve hassasi brevetçi. Vekoline taybet be gotobeja Davut oğlu kol sala 2020 ekel Bakure Kurdistan edgel çent kesek anda dike kuteda rakhneyn tünt le Recep Tayyip Erdoğan dikirid. Bir yara hefti ve mehe Davut oğlu bir çehen berdad var derbare tomat asifka tikirin be sero komare Türkiye gotun le viben vergirtin. Veke dırra gandın adoz gere giştiye Ankara dahati le gori maddeya ek Birgeya 200 notu ne yasa zadana Türkiye. Davutoğlu sıfkati bir sero komare valat giriye. Ve gori madeyeji ev kesek o sıfkati be sero komar dike dibe salake heta kuçvar salan be zindan ikir.

Başak Jovan Çekdar'ın Daesh'i Kuhil Girin, Regesnaba, Türkiye'nin çendin salı, Nav Zindan'ın Suriye'de mabun, Büşke ve çende kul despek asala 2026'da bu Irak'a hatna ve guastın, bu Türkiye dene zavrant. Legori nüçeye ki mal para timiz tüçuhar ya Türkiye. Sadu, heşte, çar valatiyen Türkiye, ku din Nava rezin Daesh'i da buna, din hada le Irak'ı dezbisir. Legora in uçe lista nave çendin kesan yen daho askeri be tobat atirur jaliye vazarata nafkaya Türkiye ve deydane. De nafuan ajda savaş yıldız nave veji hayat nafrez bendiye heşte lista sadu heşte uçare. Yavan kesan taku plandar ejer arsal encamdere teqina xokujiya vezge heşemen defre ye Ankara kul dehi oktobera 2015 Rüyda bu eğer kuşuna sadu çarkes birinden buna sadan kesetti. Efe ilk. Zaniyari naf liste ya sadu heşte çarkesi yen taybet biz savaş. Elbette hefteye ageyin o azaratan afkaya Türkiye'ne ku lista pertakali navi da khuas kiriye. Le hatta konuke diğerine savaş yıldız. De naf grupa ekem ya zıfrandına yan wan çekdarin ku zıfrine Türkiye'de ya yanne. Yukarı zaniyariyan, rezbendi a sadu siyudu'ye lista sadu heşte uçar kesida, nave Mahmud Gazi Tatar. Evciye hey ku lista portakaliya da khoskiriyen vazirata nafkoya Türkiye'de. U lista khokujen amadeyen Daesh da buya ku il peşti teqini a khokuji ya persosi. Hevdem etnaf listeda nave Elias Aydın. Evciye hey ku lista Suriye'de khoskiriya naviyyeti da berpirse Daesh bu el İstanbul'e. Her vaha navi Burak Hazar. Evciye hey ku rezbendiya çillu hefte naf liste da. U nav da khoskiriyen lista Suriye Türkiye'de naviyy dosya ve kolini Daesh le edeney da hatiye. Eki ilune, Civata Bilinta Dadveriya Irak'ı ragahan diye. Ve kolin digel avan girtiyen Daesh'i. Kul despeka isal Suriye bu Irak'ı hatna ve gohastın tamam bir. Ama sabahat awan gertiyen ku helgirin ragaznamaya Türkiye'ne. Dilek edida evdariye vazirata der veya Rusya ragan diye. Beşt hef peymaniye NATO tamamı ilşir kontrola Amerika'da. Eğer bala buna alın ziyin Türkiye digel İsrail'de rekeb NATO nadit. Dici hef peymani serekiye yavan serederiye bir Maria Zakharov le hevditne gida digel kanala art ya maşı bölüşen de ku Amerika bir yara ek ahliker le fana. Çünkü hemi karubari NATO brevet. Jber ve Qatar reyke bin NATO nadet pengaban beraber valata ki bigirte ber ku bin ziktirin hef peymane kwa dizanet. Peymandiye nabara Türkiye ve İsrail. Le pişti desbekirna operasyon eserbaziya İsrail kerti Gazze le oktobara 2023 hatta konuke be alo zimayne. Ankara çendiğin carında saladaren İsrail'e bibkar inana hezil dirji Filistin'e tommad bar kiriye. Arwa piştabani ile dürüstkirina devlete kassar buhaya Filistin'e iştike. De ve dumayı da aluzi u tebli heviyen nabira İsrail'u Türkiye sabaret bir rol eserbazi evan Suriye serhildayev harşeyen dışvar le ikudutkin.